Radyo FM. Kamu spotu. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Sevgili anne adayları, normal doğum kendiliğinden başlayan doğal bir süreçtir. Normal doğum anne ve bebek için en yararlı ve sağlıklı doğum şeklidir. Normal doğum sonrası anne kısa süre içinde günlük hayatına devam eder. Doğum sonrası enfeksiyon, kanama, depresyon riski düşüktür. Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin bağışıklığı güçlenirken besin alerjileri, astım, bronşit gibi rahatsızlıklar daha az görülür. Ten tene temas ile kısa sürede anne sütü alabilirler. Sezeryan doğum bir seçenek değil, ameliyattır. Tıbbi gerekçe olmadan yapılan sezeryanlar anne ve bebek açısından

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Ben bir insanım. Ben bir kadınım.
2: Ben bir anneyim.
3: Ben bir çocuğum.
4: O benim eşim.
5: O benim eşim.
6: O benim eşim.
7: O benim kızım.
8: O benim komşum.
9: O benim kardeşim.
10: O benim annem.
11: Bağırma.
12: Bağırma.
13: İncitme.
14: Can yakma.
15: Etme.
16: Görmezden gelme.
17: Değer ver.
18: Saygı göster.
19: Sev kardeşim. Sev.
17: Ben senin.
20: Sen bensin.
21: Anne, kardeş, eş, arkadaş, kadın, insan.
17: Biz biriz. Kadına şiddete karşıyız.
22: Kadına şiddet insanlığa ihanettir.
23: Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.

Ecelin rüzgarı estiği zaman alıp götürüyor, hiç şakası yok. Oradaki saltana din ile iman, buradaki sarayın alakası yok. Soruyorlar şu ölünün nesi var? Çok sadaka vermiş, cariyesi var. Bir dolmuş gidiyor, tek yolcusu var. Kaydını silmişler, plakası yok.

Ağlıyorlar arkasından bir anlık. Bence o da hatır için insanlık. Beyaz bezden giydirmişler bayramlık. Ütüsüz, ipliksiz, fiyakası yok. Aslan olsa gazel gibi düşüyor. Buzda yatsa zannetme gülüşüyor. Ne seni dinliyor ne de konuşuyor. Sanki suç yapmamış sabıkası yok. Babıdır ki insanoğlu bitiyor. Bitki gibi hem bitiyor hem yetiyor. Çekilmiş kenarda yalnız yatıyor. Evladı, torunu, akrabası yok.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyü FM.
1: Kamu spotu.
2: Aslında daha günü gelmemişti. 2 hafta var diye hesaplıyorum. Birdenbire bir sancı başladı sabahtan. Sonra yatağa yastığı yumruklamaya başladım. Yığılıp kalmışım. Sonra sancıyla tekrar uyandım. Ve bir baktım bir karanlığın ortasındayım. O an dedim ki ben kendime, ya Rabbim tamam benim canımı aldın ama ne olur çocuğumun canını alma, benden miras kalsın dedim içimden. Sonra böyle koca karanlığı kırmızılı adamlar delip geçtiler. Evladıma her baktığımda Allah razı olsun diyorum. Fethim, Allah razı olsun.
3: Sungür'den doğuma son anda yetiştirilmiş bir anneyi oynadı. Ama gerçek hayat oyuna gelmez. 20 yılda binlerce hayat kurtaran Akut

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreninin coşku ve heyecanı yaşandı. Diş hekimliği, eczacılık, eğitim, fen edebiyat, güzel sanatlar, iktisadi ve idari bilimler, ilahiyat, mühendislik, sağlık bilimleri, spor bilimleri, tıp, turizm ve ziraat fakülteleri, devlet konservatuvarı, sağlık hizmetleri, sosyal bilimler, teknik bilimler, Besni Ali Erdemoğlu, Gölbaşı ve Kahta Meslek Yüksekokullarının lisans ve ön lisans programlarının 3517 mezun adayı için düzenlenen tören, il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda gerçekleştirilen törene Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Adıyaman Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Baro Başkanı Avukat Bilal Doğan, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, yargı temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, üniversite akademik idari personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı. Mezun adaylarının kortej yürüyüşü ve programlarının tanıtılmasının akabinde başlayan tören, alandaki yerlerin alınmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ve protokol konuşmalarıyla devam etti. Mezun öğrenciler adına konuşan üniversite birincisi Rahime Nur Ünsal, Adıyaman Üniversitesi'nden birikim ve güzel hatıralarla ayrılıyoruz dedi. Ünsal, mezuniyetin yalnızca bir eğitim sürecinin sonu değil, aynı zamanda yeni başlangıçların da habercisi olduğunu ifade etti. Üniversite birincisinin konuşmasının ardından gerçekleştirilen protokol konuşmaları kapsamında Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Tutdere ve Adıyaman Valisi Abdullah Küçük kürsüye çıktı. Rektör Keleş, mezuniyet törenlerinin yalnızca bir eğitim sürecinin tamamlanması değil, aynı zamanda gençlerin bilgi, birikim ve değerlerle donanmış bireyler olarak hayata atılmalarını simgelediğini belirtti. Mezun öğrencilerin yıllar süren emek, sabır ve fedakarlıklarının karşılığını aldıkları bu anlamlı günde bir araya geldiklerini ifade eden Rektör Keleş, gençlerin kazandıkları mesleki donanım ve taşıdıkları değerlerle ülkeye hizmet edeceklerine olan inancını dile getirdi. Konuşmasında dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan savaşlara, insani krizlere ve özellikle Filistin'de yaşanan trajedilere de değinen Rektör Keleş, bilimin insan onuru, adalet, vicdan ve merhametle birlikte yol alması gerektiğini vurguladı. Adıyaman Üniversitesi olarak öğrencilerin yalnızca bilgi sahibi değil, aynı zamanda irfan sahibi bireyler olarak yetişmelerini önemsediklerini belirten Rektör Keleş, ilmin davranışa dönüşmesinin nezaket, sorumluluk, merhamet ve güzel ahlakla mümkün olduğunu ifade etti. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğrencileri, üniversite personelini ve vatandaşlarını rahmetle anan Rektör Keleş, deprem sonrasında ortaya konulan dayanışmanın, birlik ve beraberlik ruhunun toplumun en önemli gücü olduğunu söyledi. Gençlerin, ailelerin, akademisyenlerin, kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin gösterdiği özverinin Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkmasında önemli rol oynadığını kaydetti. Adıyaman Üniversitesi'nin her geçen yıl daha da güçlendiğini ifade eden Rektör Keleş, eğitim, öğretim, araştırma, toplumsal katkı ve uluslararasılaşma alanlarında önemli başarılar elde edildiğini ifade etti. Üniversitenin ilk kez Times Higher Education Dünya Üniversiteleri sıralamasında yer almasının uluslararası görünürlük açısından önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Rektör Keleş, Dünya Üniversite Sıralama Merkezi'nin 2026 sonuçlarına göre Türkiye'den sıralamaya giren 47 üniversite arasında yer alarak 31. sırada gösterilmesinin de üniversitenin yükselen akademik performansının ve araştırma gücünün somut bir göstergesi olduğunu ifade etti. Üniversitenin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda farklı ülkelerden öğrencileri kampüsünde ağırladığını belirten Rektör Keleş, farklı kültürlerin ve deneyimlerin aynı akademik ortamda buluşmasının üniversiteye önemli bir zenginlik kattığını söyledi. Bu çeşitliliğin öğrencilerin dünyaya daha açık, farklılıklara daha duyarlı ve daha geniş ufuklu bireyler olarak yetişmelerine katkı sunduğunu dile getirdi. Öğrencilerin akademik başarılarının yanında sosyal sorumluluk bilinciyle yetişmelerine de önem verdiklerini belirten Rektör Keleş, öğrenci topluluklarının yürüttüğü UNİDES projelerinin eğitimden çevreye, gönüllülük çalışmalarından sosyal farkındalık faaliyetlerine kadar birçok alanda topluma dokunan örnek çalışmalar ortaya koyduğunu söyledi. Bu projelerin üniversitenin bilgi üreten kimliğinin yanı sıra toplumsal faydayı önceleyen yönünü de güçlendirdiğini ifade etti. TÜBİTAK projelerinde elde edilen başarılar, yeni açılan bölümler, lisansüstü programlar, araştırma merkezleri ve şehirle bütünleşen çalışmaların Adıyaman Üniversitesi'ni geleceğe taşıyan önemli adımlar olduğunu kaydeden Rektör Keleş, üniversitenin tarımdan sağlığa, mühendislikten sosyal bilimlere kadar birçok alanda yürüttüğü çalışmalarla ilin gelişimine katkı sunmaya devam ettiğini belirtti. Üniversite şehir işbirliğini güçlendiren her çalışmaya Adıyaman'a duyulan vefanın bir göstergesi olarak gördüklerini söyledi. Deprem sonrasında üniversitenin eğitim, öğretim ve diğer faaliyetlerinin devam edebilmesi için desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'a, ilgili bakanlıklara, Adıyaman Valiliğine, milletvekillerine, yerel yönetimlere, kamu kurum ve kuruluşlarına, hayırseverlere ve tüm paydaşlara teşekkür eden Rektör Keleş, Adıyaman Üniversitesi'nin bilimde, eğitimde, toplumsal katkıda ve uluslararası görünürlükte daha ileri noktalara taşımak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Akademik ve idari personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Rektör Keleş, ailelerin yıllar boyunca gösterdiği sabır ve fedakarlığın mezuniyet başarısındaki en büyük paylardan biri olduğunu vurguladı. Mezun öğrencilere seslenen Rektör Keleş, onların ülkenin geleceği olduğunu belirterek sahip oldukları bilgi, erdem ve donanımla çalışma hayatında önemli başarılara imza atacaklarına inandığını söyledi. Gençlere karşılaştıkları zorluklar karşısında çalışmaktan ve üretmekten vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulunan Rektör Keleş, Türkiye yüzyılının en büyük gücünün düşünen, sorgulayan, üreten, bilime değer veren ve milli manevi değerlerine sahip çıkan gençler olduğunu ifade ederek tüm mezunları tebrik etti. Protokol konuşmalarının ardından üniversite 1. 2. 3.leri ve fakülte yüksekokul bazında 1. 2. ve 3.lere mezuniyet belgeleri ve plaketleri il protokolü yüksekokul müdürleri, fakülte dekanları tarafından takdim edildi. Tören, belge dağıtımının ardından mezun adaylarının hep birlikte kep atmaları ve kıymetli sanatçılarımız Mehmet Aslan ve Mahmut Karadağ'la Komagene Müzik Topluluğu tarafından icra edilen Harpane Gecesi konseri ve Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Latif Doğan konseriyle son buldu. Konserleri icra eden sanatçılara Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş tarafından çiçek takdim edildi.
1: Adüyefem Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Gözün ki buyurun.
2: Bizim sığımız spotu bize kaçı aramam gerekiyor.
3: Benim telefon kapandı da acil durumu ara diye çıktı mesajı, ben onun için aradım ya.
2: Problem nedir buyurun? Sevgilimden ayrıldım.
4: Alo, hanımefendi telefonum kapalı, bir yardım eder misiniz? Bu tüm girin diyor, ne yapmamız gerekiyor?
5: 112 acil hattına düşen çağrıların %95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır.
6: 112 acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin. Yaşama yol ver.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra tansiyon ve nabız normale iner, 8 saat sonra kandaki oksijen normal düzeye çıkar, 24 saat sonra kalp krizi tehlikesi azalır, 48 saat sonra sinir uçları yenilenmeye başlar, 2 haftadan 3 ay sonraya kadar kan dolaşımı dengeye girerken akciğer fonksiyonu %30 oranında iyileşir, 1. aydan 9. aya kadar öksürük krizleri, bitkinlik, kısa kısa nefes almalar azalır, akciğerler temizlenir ve enfeksiyon tehlikesi azalır. Bir yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içenlere oranla yarı yarıya azalır. 5 yıl sonra akciğer kanserinden ölme tehlikesi yarı yarıya azalır. 10 yıl sonra akciğer kanseri tehlikesi içmeyenlerin düzeyine gelir. 15 yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içmeyenlerin seviyesine iner. Sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakın. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı. Adıyaman Üniversitesi olarak Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'nı destekliyoruz.

Örnek Şahsiyetler'den merhabalar. Bugünkü programımızda Büreyde bin Husayb'tan bahsedeceğiz. Büreyde bin Husayb, Horasan bölgesinde en son vefat eden sahabi olup Eslem kabilesinin Sehmoğulları koluna mensuptur. Mekkeli müşriklerin hicret sırasında Hazreti Peygamber'i diri veya ölü olarak ele geçirene büyük mükafatlar vaat ettiğini duyan Büreyde bin Husayb, arazisinden geçmekte olan Hazreti Peygamber'le yanındakileri durdurup kimliklerini öğrenmek istemiş, fakat bu esnada Resulullah'ın konuşmasından etkilenerek Müslüman olmuş ve adamlarıyla beraber onun arkasında namaz kılmıştır. Bununla beraber Hazreti Peygamber'in Medine'ye bayraksız girmesini uygun görmediği için kendi sarığını çözüp mızrağına bağlayarak arazilerinden çıkıncaya kadar onlara muhafızlık yapmıştır. Hazreti Peygamber'den bir süre sonra da o hicret ederek Medine'ye yerleşmiştir. Büreyde bin Husayb, Bedir ve Uhud gazvelerinde bulunamamış, ancak daha sonra Hazreti Peygamber'le birlikte 16 gazveye katılmıştır. Müreysi gazvesi öncesinde istihbarat görevlisi olarak düşmanın savaş hazırlıklarını büyük bir maharetle tespit ettiği gibi, savaştan sonra da esirlerin muhafazasına memur edilmiştir. Ayrıca Hudeybiye'ye giden İslam ordusuna kılavuzluk yaparak orduyu Mekke keşif kollarının takibinden kurtarmıştır. Hayber'in fethinde bulunmakla birlikte Mekke'nin fethi sırasında da Eslem kabilesine ait iki sancaktan birini o taşımıştır. Bunların yanında 630 yılında Hazreti Peygamber tarafından Eslem ve Gıfar kabilelerine zekat amili olarak gönderilen Büreyde bin Husayb, Tebuk seferi için kabilesini savaşa hazırlamakla görevlendirilmiş, bir ara Hazreti Peygamber'in katipliğini de yapmıştır. Hazreti Ömer devrinde ise kumandan olarak görev alan Büreyde bin Husayb, Basra şehrinin kuruluşuna kadar Medine'de kalmış, daha sonra Basra'ya yerleşmiştir. Hazreti Osman zamanında da Horasan'ın fethine katılmış ve Yezid döneminde vefat edinceye kadar Merv şehrinde kalmıştır. Büreyde bin Husayb, Hazreti Peygamber'den 164 hadis rivayet etmiş, kendisinden de başta iki oğlu olmak üzere bazı kişiler de rivayette bulunmuştur. At sırtında düşmana saldırmaktan daha güzel bir hayat şekli olmadığını her defasında dile getirmekle beraber, Hayber'in fethinde surlardan açılan gedikten içeri dalanlardan biri de Büreyde olmuş ve o sırada üzerinde kırmızı bir elbise bulunduğu için herkes kendisini fark etmişti. İlerleyen zamanlarda alçak gönüllülüğe aykırı bulduğu bu halinden daha büyük bir günahı hatırlamadığını anlatan Büreyde, ayrıca Hazreti Peygamber'in bir sefer sırasında konakladıkları yerde kalan bazı eşyayı onun sırtına koyduğunu ve kendisine yük devesi anlamına gelen Ezzamile diye iltifat ettiğini nakletmiştir. Bugünkü programımızda Büreyde bin Husayb'ı tanımaya çalıştık. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

Radyo FM. Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Emniyet kemeri yaşam yüzdesini arttıran bağdır. Emniyet kemeri takmayan arka koltuk yolcularının yaralanma riski ön koltuk yolcularına göre 2 kat, fırlatılma riski ise 7 kat daha fazladır.

Merhabalar değerli dinleyenler. Bugünkü programımızda Bahisetül Badiye'ye yer vereceğiz. Yazar, hatip, şair, aynı zamanda kadın hakları savunucusu olan Bahisetül Badiye, devrin tanınmış alim ve ediplerinden Hıfni Nasıf'ın kızı olarak 1886 yılında Kahire'de doğdu. Asıl adı Melek binti Hıfni Nasıf olmakla birlikte yazdığı yazılarda Bahisetül Badiye imzasını kullandığı için daha çok bu adla anılmıştır. Resmi bir okuldan mezun olan ilk Müslüman hanım sıfatıyla yüksek öğrenimini kız öğretmen okulunda tamamlayan Bahisetül Badiye ayrıca İngilizce ve Fransızca öğrenmiştir. Bir taraftan Kahire Emiriye kız okullarında öğretmenlik yaparken, diğer taraftan da kadın hakları savunucusu olarak günlük gazetelere yazılar yazmaya başlamıştır. Evlendikten sonra öğretmenlikten ayrılarak ülke kadınlarının uyanması ve kadın haklarının korunması için yazılar yazmış, konferanslar vermiş ve bu konuda gayret gösteren ilk Mısırlı Müslüman kadın olarak dikkatleri üzerine toplamıştır. Bahisetül Badiye, kadınların sosyal hayata girmelerini, bilhassa Mısırlı zengin hanımların ev işleriyle beraber çocuklarının terbiyesiyle bizzat meşgul olup bu işleri hizmetçilere bırakmamaları gerektiğini yazılarında ve konferanslarında işlemiştir. İslami değerlere son derece bağlı olduğu gibi, kadınların örtünmesinin gerekli olduğunu hep söylemiş ve bu görüşlerinin canlı bir örneği olmaya çalışmıştır. Bahisetül Badiye, kadınları eğitmek, onlara sosyal ve ekonomik konularda bir takım bilgiler vermek için gazetelere yazdığı yazılar yanında İttihadün Nisa et-Tesibi adlı bir de dernek kurmuş ve Trablusgarp felaketseleri için bağış toplamıştır. Ayrıca 1. Dünya Savaşı münasebetiyle evinde hemşire yetiştirmek üzere bir okul kurmuştur. Hayatını insanlara faydalı olmaya adayan Bahisetül Badiye, tutulduğu İspanyol hummasından kurtulamayarak 1918 yılında genç yaşta Kahire'de vefat etmiştir. El Ceride adlı günlük gazetede yayımladığı örtünme, kız çocuklarının eğitimi, teaddüd-i zevcat gibi konulara dair yazılarını iki cilt halinde En-Nisaiyat adıyla yayımlamayı düşünmüşse de eserin ancak birinci cildini yayımlayabilmiştir. Ayrıca kadın haklarına dair olan Hukukun Nisa adlı eseri ise ani ölümü sebebiyle yarım kalmıştır. Bunlardan başka 1911 yılında Mısır'da yapılan bir kongreye sunduğu ve kadının durumunun düzeltilmesiyle ilgili 10 maddelik bir programdan oluşan basılmamış bir tebliği de bulunmaktadır.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellik ve tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adüya FM.
1: Kamu spotu.
2: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
3: Sevgili sürücüler, daha güvenli bir sürüş için niyetinizi belli edin ve sinyal verin.

Efendim, kelimeler birer şehir gibidir. Her birinin bir coğrafyası vardır. Kimi kuzeylidir, kimi güneyli. Kimi doğuludur, kimi batılı. Her birinin bir konumu, bir bölgesi, bir beldesi vardır. Kimi geniş bir alana sahiptir. Engin bir mazisi, kayda değer bir tarihi vardır. Kimi ücra bir kasaba gibidir. Alanı dardır, mazisi dardır, tarihi yok gibidir. Kimi refah içindedir. Namları şanları hala devam eder. Kimi yok olup gitmiştir. Esamileri bile silinmiştir. Değerli dostlar, kelimeler şehir gibidir. Onların da altyapıları, üst yapıları vardır. Kimileri manzaralıdır, geniş ormanlara, göllere, akarsulara sahiptir. Kimileri kurak ve çoraktır. Göz alabildiğine bir vahadır. Ama her biri kendine hastır. Kendi kâşifini arar. Aranmak ister, bulunmak ister, keşfedilmek ister. Bu kelimelerden biri de mütefekkir. Neredeyse kullanımdan çıkmış. Garip kalmış. Sanki modası geçmiş de bir köşeye atılmış. Gözden, dilden düşmenin hüznü içinde. Hak etmediği bir hicranı yaşıyor. Muhakemeden düşmenin, cümleden düşmenin, dilden, gözden, gönülden düşmenin hicranını. Oysa içinde taşıdığı anlamlar volkanlar kadar güçlü. Bekliyor. Sahiplenilmeyi, hatırlanmayı, fikre, tefekküre yeniden düşmeyi. Baharın beklediği cemreler gibi. Değerli dostlar, mütefekkir kısaca düşünür demek. İçinde iki kelimeyi daha saklı tutuyor. Fikir ve tefekkür. Mütefekkir, tefekkür eden demek. Tefekkür etmek, bir meseleyi derinlemesine düşünmek, fikretmek demek. Fikir, üretilen düşünce demek. Eski Yunanca bir kelimeyle idea demek. Bir insan fikir üretiyor, yani fikrediyorsa tefekkür ediyor demektir. Eğer bir insan tefekkürü iş edinmiş, fikir için, düşünce için özellikle mesai yapıyorsa o insan mütefekkir demektir. Mütefekkir, fikir işleriyle uğraşan, akleden, fikreden, fikir serdeden demektir. Değerli dostlar, daha bitmedi. Mütefekkir kelimesinin bağrında bakın daha neler var. Mesela mefkure. Eskiden amaç ve ülkiye ya da herhangi bir konudaki hedef ve ideale mefkure denirdi. Mefkure, ulaşılmak istenen hedefin fikir halidir. Yani amacın zihindeki imgesi, ideası, karşılığı. Ve efkar değerli dostlar. Efkar nedir? Efkar deyince birçoğumuzun aklına ilkin elem, keder, dert, sıkıntı geliyor. Oysa öyle mi? Efkar da mütefekkir kelimesinin bağrında taşıdığı bir kelime. Aslen fikir kelimesinin çoğulu, yani fikirler, düşünceler demek. Peki aklımıza gelen anlamla gerçek anlamı yan yana gelirse efkar kelimesinin anlamı ne olur efendim? Elemli, kederli düşünceler, içinde yumak yumak hüzün taşıyan fikirler olur efendim. Efkar, keder dolu düşünceler demektir. Başında söyledik. Kelimeler kendi kâşiflerini ararlar. Birazcık yoklandıklarında, azıcık merak edildiklerinde gönüllerini hemen açıverirler. Naz yapmazlar sevenlerine. Bir sıcak zihin bulduklarında teslim olur, tüm zenginliklerini sunarlar. Fikir, efkar, tefekkür, mütefekkir, mefkure. Kelimeden kelimeye, kapıdan kapılara, fikirden efkara. Yarın görüşmek üzere efendim. Gününüz güzel, sözleriniz özel, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.

Kalpteki fırtına kör kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi? Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya, bu hep böyle.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
1: Motosiklet, ekonomik olması ve kendine has bir kültür oluşturması nedeniyle dünyada en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri. Motosiklet kullanmak ekstra güvenlik önlemleri gerektiriyor. Güvenli bir sürüş için kask ve diğer koruyucu ekipmanların önemi kadar takip mesafesinin iyi ayarlanması, hız limitlerine ve tüm trafik kurallarına uyulması gerekiyor. Motosikleti dikkatli kullanın, hayatta ve trafikte büyük avantaj kazanın.

Horasan'dan getirmişler fidemi. Bin senedir unutmadım dedemi. Anadolu toprağında filizlenmişim. Bilge atam rüyasını görmüştü. Yeşermişim, göğermişim burada. Gün gelmiş, solucanlar, haşereler musallat olmuş koca gövdeme. Göğsümde kuduz fırtınaları patlamış ihanetin. Gün gelmiş, erimez karlar çökmüş üstüme. Gün olmuş, suya hasret çöllerin çatlak dudağında kurumuş yapraklarım. Gel gör ki ne yıkılmış ne de çökmüşüm. Gelecek baharlar için yaprak dökmüşüm. Hey Anadolu, sen saksılara sığacak çınar mısın? Yeniden doğmaya çalışıyorsun.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Araç alım ve satım esnasında dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olun. Öncelikle ekspertiz raporunu isteyin. Kapora talep edilen satışlarda elden ödeme yapmayın. Satıcının kimlik kartı, hesap cüzdanı, ehliyet ve ruhsatı gibi belgelerin fotokopisi alındıktan sonra anlaşın. Plakasız araçlarda plaka talep edin ve sorgulayın. Alım-satım işlemlerinizi sadece noter aracılığıyla gerçekleştirin.

0: Küsecek kadar çok mu? Küsecek kadar çok mu?
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

0: bulamazsın senin için öleni.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
2: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa KADES uygulaması aracılığıyla güvenlik güçlerine tek tuşla ulaşabilirsiniz. KADES uygulamasını akıllı telefonunuzun mağaza bölümünden telefonunuza indirebilirsiniz. KADES, ihtiyacınız olduğu anda.
1: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
2: İletişimin, bu sözlü iletişimin 3 şekli var. Birincisi sağlıklı iletişim. Oturup konuşabilmek ve problemi çözmekti. İkincisi çatışmalı iletişim. Yani problem konuşurken hemen işi tartışmaya, çatışmaya dönüştürmek. Üçüncüsü iletişimsizliktir. En kötüsü budur. Yani çatışmalı iletişim iletişimsizlikten daha iyidir. Çünkü iletişimsizlik uzatmaya bırakıyordur işi ve bu uzatmaya kalması demek, sonlanması demektir. Riskli, çok daha risklidir. Yani artık iki tarafta birbirine ümidi kesti gibi düşünülür. Şimdi iletişimin sağlıklı olabilmesi için sözlü iletişim, verbal iletişimin ötesinde non-verbal iletişim dediğimiz böyle sözlü olmayan iletişim bölgesi vardır. Bu boyutu vardır ki bu boyut aslında %80'lerdedir. %20'lerde sözel iletişim, bilgi aktarma karşılıklı. Ama sözel olmayan iletişim ise beden diliyle olan iletişim. Burada sözün kelimelerden çok sözdeki vurgular, eşik altın vurgular denilen vurgular önemlidir. Söyleyiş tarzı, seçilen kelimeler ve onunla eşlik eden aynı andaki mimik ve jestler, beden dili ve yerinde zamanında söyleyebilmek, bunlar da %70-80'ini oluşturur. Onun için sözel iletişimi tek başına almak, yani bir bakıma alıp bir kağıttan yazı okur gibi okuyarak yapılan bilgi aktarımı iletişim değildir. Bunun için evde genellikle böyle öğretmen anneler vardır böyle. Yani aşırı çocuk onu anne gibi değil de çocuk annesini gördüğü zaman ders çalışmayı hatırlar. Böyle öğretmen gibidir. Evde de öğretmen, okulda da öğretmense eğer. Yani bu burada bu yani muallim var iletişimdir burada. Yani bu öğretmen var bu iletişimde karşı tarafta eksiklik duygusu uyanır. Savunma hissi gelişir. İtiraz etme, isyan etme gibi duygular geliştirir. Çünkü onun kişiliğini yani bir bakıma kontrol altına almaya çalışıyordur. Ona üst, kendini üst konumda tutup ona bilgi aktarmaya çalışıyordur. Karşı tarafı eksik hissettirdiği için, yetersiz hissettiği için böyle durumlarda söyledikleri doğru bile olsa ona yapmamak için yollar arar. Yani savunma duygusu yandırır karşı tarafta. Bunun için iletişimde doğru iletişim eşitlerin iletişimidir. Yani anne baba bile olsa çocukluğa yapılan iletişimde, birbirlerine yapılan iletişimde eşitlerin iletişimini uygulamak gerekiyor. Eşitlerin iletişimi değil, ben biliyorum, ben üstünüm, ben sana nasihat ediyorum, dinle, beni dinlersen sen rahat edersin gibi bir yaklaşım karşı tarafı eksik hissettirdiği için sonuç aldırmaz. Onun için tevazu, alçak gönüllü olmak kendini alçak hissetmek değildir. Alçak gönüllü olmak eşit hissetmektir. Onun yani karşında o konu hiç bilmeyen bir insan bile olsa onu bütüncül olarak değerlendirdiği zaman her insan orijinaldir çünkü. Orijinal demek unik demek, yani tek ve eşi yok, benzeri yok. En zekası düşük insan bile eşi ve benzeri yoktur. Eşi ve benzeri olmayan şey orijinal demektir. Orijinal olan şey de diğer kişilerden ne aşağıdır ne yukarıdır. O halde her insan orijinal olduğuna göre hiç kimse birinden, hiçbir insan birinden daha üstün daha aşağı değildir. Ben üstün bir insan, herkes beni dinlemeli diyen bir insan kibir hastalığına yakalanmıştır. Bu şeye uymaz. Yani fıtri değildir bu. Psikolojik doğaya uymaz. Onun için yani ben çok bilgili olabilirsin, çok zengin olabilirsin, bir iyi bir makamın, sosyal pozisyonun olabilir. Bu üstün olduğunu göstermez. Her insan özeldir. Her insan orijinaldir. Her insan saygıya değerdir. Ve bunu karşı tarafa bunu düşünerek konuştuğumuz zaman söylediklerimiz daha etkili oluyor. Karşı taraf kendi üzerine baskı kurulduğunu anlamıyor iletişimde. Yani sözlü iletişimde onun için emir verir gibi buyurgan bir iletişim değil de fikir verir gibi iletişim önemli. Seçenekler sunmak önemli. Farklı bakış açıları getirip olayı böyle olursa sonucu böyle olur, böyle olursa sonucu böyle olur, son kararı sen ver tarzında. Yani kararı onun elinden almamak. İnisiyatifi elinden almadan ona bırakmak ama kendi fikrini de söylemek. Bu tarzdaki iletişim

0: çiftlerin iletişimi olduğu için evlilikte de bu geçerli, her yerde geçerli. Evlilikte erkeğin veya kadının diyelim birinin aile reisi olması onun üstün olduğu anlamına gelmiyor. Bu aile reisliği burada bir roldür. Yani dış dünyaya karşı bazı öncelikleri vardır. Mesela çocukların eğitiminde anne iç gerçeklikte anne daha eş, kadın daha birinci derecede söz sahibidir. Dış gerçeklikte kadın erkek daha çok söz sahibidir. Paranın kullanımı vesaire. Bunun gibi bir iş bölümünün bir sonucudur burada. Yani o liderlik üstünlük anlamında değildir. Yani kadın ve erkek üstünlüğü de aynı şekilde. Erkek sanki bu sosyal rolü dolayısıyla erkek üstündür gibi bir algılama var. Bu da hatta Darwinizmin getirdiği bir yanlışlardan birisi de budur. Yani güçlü olan ayakta kalmalı, erkek üstündür, kadın ona tabi olmalı tarzındaki. Aristo da bu hatayı yapmıştır. Tabii, hayat mücadeledir derken güçlü olan ayakta kalır, güçlü olmayanlar gider. Hayat varoluş tesadüfidir. Güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan ayıklanır, yok olur. Derken kadını Nietzsche mesela bu Darwin'inle birlikte bu aydınlanma çağının fikir babalarından, teorisyenlerinden birisi. Onun söylediği bir söz vardır. Kadını evin büyük çocuğu gibi görün. Yani kadın dünyayı kadına bırakırsa dünyayı çirkinleştirir kadın diye savunmuştur bunu ciddi şekilde. Güçlü olan erkektir, erkek hakim olmalı tarzında. Böyle güç mücadelesini, hayat ve mücadeleyi yaşam prensibi olarak herkes kendi çıkarına oluşan bir toplum bireylerden oluşur. Herkes kendi çıkarı peşinden koşar, çıkarının peşinden koşmak kutsaldır tarzında yüceltilmiştir. Bunlar tabii evlilikte de bu geçerli. Evlilikteki sözel iletişimde bunları hep göz önüne almak gerekiyor. Eşitlerin iletişimini yaparsak eğer evlilikte, evlilik gemisi daha iyi yürür. Gemide bir şekilde birinci kaptan, ikinci kaptan, üçüncü kaptan vardır her zaman, olmalıdır. Ama bu diğerlerinin söz hakkı olmadığı anlamına gelmemeli burada. Herkesin söz hakkı olmalı ama böyle durumlarda bazı kararları birinci kaptan verir, bazı kararları da geminin makine dairesiyle ilgili kararları da ikinci kaptan verir.
1: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Necem.
1: Kamu spotu.
2: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Motosiklet kullanmak bir tutkudur. Yağmurlu havalarda motosiklet kullanırken su geçirmez, canlı, renkli kıyafetler tercih ederek trafikte fark edilmenizi kolaylaştırın. Motosiklet kullanırken kask, korumalı mont, dizlik, dirseklik ve eldiven kullanmaya mutlaka özen gösterin. Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçin. Motosikletin hızlı ve fiziksel olarak diğer taşıtlara göre küçük olması, seyir halinde fark edilmesini zorlaştırır. Tüm dikkatinizin çevrenizdeki araçlarda ve trafik kurallarında olması güvenli bir yolculuk yapmanızı sağlar. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun.
3: Farkında mıyız? Hazırlayan Zeynep Aknar. Seslendiren Ahmet Nasıroğlu.
4: Bazı günler masmavi bir gökyüzü içinde pamuk gibi beyaz bulutları görürüz. Eğer yağmurlu bir gün olacaksa mavilikler gökyüzünü hiç vakit kaybetmeden beyaza teslim edecektir. Semada büyük bir sükunetle bir araya gelen bulutlar bereketiyle kainatı şenlendirecektir. Peki bizler bulutların ilahi hikmetle oluştuğunun farkında mıyız? Kış günlerinde, gece ayazında elimize aldığımız bir bardak soğuk suyu gökyüzüne doğru atalım. Bu su, beyaz su kristallerine dönüşecektir. Bu şekilde rüzgarın ve yer çekiminin etkisiyle gökyüzünde kısa süreliğine bulutlar görebiliriz. Gökyüzündeki bulutlar da aynı şekilde oluşur. Deniz ya da topraktaki su buharı önce gökyüzüne yükselir. Soğuk havaya rastladığında ise küçük damlacıklara dönüşür. Bu damlacıklar o kadar küçüktür ki havada asılı kalırlar. İşte bulutları bu su damlacıkları oluşturur. Bulutlar gökyüzünde asılı dururlar. Bulutların ağırlıklarına ve yer çekimine rağmen düşmeden durabildiklerinin farkında mıyız? Bulutların çok ağır olmalarına rağmen gökyüzünde asılı kalabilmelerinin sebebi su damlacıklarının çok küçük olmalarıdır. Bir bulutta en azından 1000 ton su varsa bu havanın hacmi bundan 1000 kez daha ağırdır. Bu nedenle de bulutlar içlerindeki yağmur taneleri iyice oluşup ağırlaşıp yere düşene kadar gökyüzünde dolaşırlar. Ayrıca bulutlar semada bir nevi güneşe karşı şemsiye vazifesi de görür. Güneşten gelen zararlı ışınların büyük bir bölümünü uzaya geri gönderir. Bu sayede canlıları ve özellikle de insanları mor ötesi ışınlardan korumuş olur. Tüm bunlar Allah'ın iradesi ve sonsuz kudreti sayesinde olmaktadır. Bizler kul olarak yarattıklarının karşısında durup düşünmeli ve elimizden geldiğince şükretmeliyiz. Peki bizler insana yüklenen kulluk görevinin farkında mıyız?
3: Farkında mıyız? Hazırlayan Zeynep Aknar. Seslendiren Ahmet Nasıroğlu.

0: Adnan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
2: Lütfen dikkat. Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve sizden para, altın veya ziynet eşyası isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı veya hediye kazandınız gibi mesajlara itibar etmeyin. Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Yücel Anadolu.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Profesör Doktor Yücel Anadolu. Sizlerle bir radyo hastanesi programında tekrar birlikteyiz. Programımızda sizlere hastalıkları, hastalıkların bulgu ve belirtileriyle bu hastalıklar için gerekli tanı yöntemleri ve tedavi yollarını ve hastalıklardan korunmak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini sunacağız. Zaman zaman stüdyo konuklarımız da bizlerle birlikte olacak. Bugün sizlere kış aylarında bütün toplumu etkileyen, çoğumuzun, çocuklarımızın ve bizlerin rahatsız olduğu önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Bronşit. Nedir bronşit? Bronşit, hava yollarına verilen isim. Özellikle ana hava borusundan sonra, trakea dediğimiz ana hava yolundan sonra, nefes borusundan sonra dallanan bu hava yolları.

0: bronşit, bronş deniyor. Bunların iltihabına da bronşit adı veriyoruz. Bu sıklıkla bronşlar herhangi bir şekilde iltihaplanır ve iltihaplandıktan sonra içerisinde ödem ve sekresyon, yani salgı artışı söz konusu olabilir ve bu salgı artışıyla da öksürük ve balgam çıkartmayla karakterize bir hastalık olarak karşımıza çıkmakta. Kış ve sonbahar aylarında çok fazla görülüyor. Soğuk havalarla birlikte zaten bir kış hastalığı. Erkeklerde kızlara oranla birazcık daha fazla rastlanıyor. Ve tedavi edilmezse öncelikle kronik bronşite ve akciğerde kalıcı bir takım değişiklikler yapmaya başlar ve sonuç itibariyle bu bronşların genişlemesiyle karakterize bronşektazi adı verilen hastalığa çevirebilmekte. Bronşit görülme şekline göre akut veya kronik olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkmakta. Yani akut bronşit ve kronik bronşit. Akut bronşit nedir? Soluk borusu da dahil olmak üzere, yani trakea, nefes borusu da dahil olmak üzere bronşların ani iltihaplanmasına verilen isim akut bronşittir. Bu hastalık sırasında alt hava yollarında ödem olabilir. Bronş salgılarında artış olabiliyor. Mukus artışı diyoruz. Ve genellikle bir üst solunum yolu hastalığıyla, bir enfeksiyonuyla başlar ve tedavi edilmezse ya da yetersiz tedavi uygulanırsa olay kronik bronşite çevirebilir. Akut bronşitte iki önemli sebep var. Bunlardan bir tanesi sıklıkla karşılaştığımız mikroorganizmalar. Soluk borusunun ve bronşların iltihabı ve diğer hava yolu enfeksiyonları nedeniyle oluşabilmekte. Fiziksel etkenler dediğimiz ikinci grup ise, yani bronşite sebep olan fiziksel etkenler, özellikle sigara kullanımı, zehirli gazların solunması, egzoz dumanlarının solunması en sık bilinen fiziksel sebepler olarak karşımıza çıkmakta. Hastalığa tabii hazırlayıcı etkenler çok önemli. Biraz evvel bahsettiğimiz sigara kullanımı, egzoz dumanına maruz kalma, soğuğa maruz kalma çok önemli. Ani ortam değişikliği, ani iklim değişiklikleri, yani ani ısı değişimleri, çok sıcak bir ortamdan soğuk bir bölgeye gelmek, aşırı tozlu ya da nemli ortamlarda bulunmak, fazla soğuğa maruz kalmak ve üşümek, yani iyi giyinmeyip işte göğsümüzün, göğüs bölgemizi açıp buranın soğuktan etkilenmesi, dolayısıyla bu bölgede bronşların hastalığa karşı koyma direnci azalmakta ve bronşit dediğimiz bronşların şişliği, ödemi, salgı artışıyla karakterize hastalığı karşımıza çıkmaktadır. Şimdi akut bronşitte neler var, belirtiler? Onlara değinelim. Özellikle 39 dereceye çok varmayan ateş, 38-38,5 derecede ama sürekli olan bir ateş vardır. Göğüste yanma hissi ve acı hissi, yani göğsümüzde bir yanma ve acı hissi. Yine soluk alıp vermede güçlük, hatta bir nefes darlığı, biz buna dispne diyoruz tıp dilinde, nefes darlığı ve soluk alıp verme sırasında göğüste acı, öksürük, hırıltılı solunum söz konusu olabiliyor. Öksürükte kan görülebiliyor eğer fazla zorlarsak hava yollarını. Yine en çok karşılaştığımız belirti olan öksürükle beraber başlangıçta kuru olan öksürük daha sonra salgıların artmasıyla balgam tarzında mukusun bronşlardan atılması ya da atılmaya çalışması nedeniyle sürekli bir öksürük hali söz konusu olabilmektedir. Çünkü bronşlar içerisindeki balgamı atıp bir an evvel rahatlamak, daha rahat bir şekilde havayı alıp vermek isteği içerisindedir. Akut bronşitin tanısı için öncelikle fizik muayene çok önemli. Hastanın hikayesi, yani bir gribal enfeksiyon başlangıcı arkasından öksürüğe çevirmesi ve balgamlı bir öksürük olması oldukça önemli. Tabii onun dışında muayene, bir hekimin mutlaka hastayı muayene etmesiyle çok rahat bir şekilde koyulmakta. Tanıyı kesinleştirmek için mutlaka bir akciğer filmi gerekebilir. Gerekirse kan testleri, bir kan sayımı, kanda lökosit artışı, sedimentasyon artışı gibi durumlar söz konusu olabilmektedir. Akut bronşitte tedavi nedir? Ne yapıyoruz? Özellikle bu kadar sıkıntı varsa mutlaka bir antibiyotik tedavisine başlamamız lazım. Bunun yanı sıra semptomları ortadan kaldırmak için semptomatik tedavi gerekiyor. Balgamı çıkartmak için buhar tedavisi, özellikle soğuk buhar tedavisi, hastanın bol sıvı ve sıvı gıda alması, yine sigara ve iritan bir takım maddeler, işte egzoz dumanı, sigara dumanı, baca dumanı gibi maddelerden uzak durması söz konusu olabilir. Hastada ateş varsa ateş düşürücü ilaçların kullanılması önerilir. Özellikle balgamı çıkartmak için bir takım balgam söktürücü ilaçlar kullanmakta fayda var. Bunlar hem balgamı söker hem de nefes yollarının açılmasını sağlayabilir. Bir de kronik bronşitten bahsettik programımızın başında. Akut bronşitte karşılık kronik bronşit nedir? Yılın en az 3 ayında öksürük ve balgam çıkartma ile karakterize bir yaygın solunum yolu hastalığıdır. Yani en az 3 ay sürmesi lazım bu akut bronşit durumunun. Kronik bronşit hastayı çok fazla rahatsız etmiyor. Çünkü kronik bronşitte pek ateş yok. Sadece nefes darlığı, öksürük ve balgam söz konusu, zaman içerisinde ağırlaşabiliyor. Sigara içenlerin çoğunda görülebiliyor. Çünkü bronşlar sürekli irite olduğu için sigara içenlerin çoğunda görülebilmektedir. Kronik bronşitin sebeplerinin başında sigara kullanımı söz konusu. Çünkü sigara üst solunum yollarını sürekli tahriş etmektedir. Ama tabii ki nemli ve tozlu ortamlarda bulunmak, egzoz dumanına maruz kalmak kronik bronşitin sebepleri arasında sayılabilir. Özellikle hastalarda balgam, öksürük, dudakta ve ellerde kış aylarında morarma söz konusudur. Bu hastalarda solunum güçlüğü oldukça fazladır. Tedavisi akut bronşite göre daha zordur, daha uzun süredir ama aynıdır. Ek olarak hastada solunum sıkıntısı ve oksijen yetmezliği varsa bir oksijen tedavisi uygulanmasında fayda var ve bir süre istirahat gerekebilmekte. Bronşitten korunmak için ne yapmamız lazım? Bir kere bulunduğumuz ortamın oldukça temiz olması lazım. Toz olmamalı, nem oranı yeterli derecede olmalı. Balgamların katılaşmaması için bol sıvı almalı ve balgamın atılmasını sağlanması gereklidir. Eğer gripal enfeksiyon gibi eşlik eden hastalık varsa bunlar için önlem alınmalıdır. Egzoz dumanından kaçınmalı ve oldukça temiz havası olan yerlerin tercih edilmesi kronik bronşitte oldukça önemlidir. Değerli dinleyiciler, bir programımızın sonuna daha geldik. Bugün sizlere bronşit konusundan bahsettim. Toplumumuzun büyük bir bölümünü özellikle kış aylarında çok rahatsız eden, geçmeyen bir öksürük, balgam, nefes darlığı gibi sıkıntılarla karşımıza çıkan bronşit hastalığının sebepleri, bulguları ve tedavisinden sizlere bahsettim. Ben Profesör Doktor Yücel Anadolu. Bir başka radyo hastanesi programında sizlerle buluşmak ümidiyle saygılar sunuyorum. Sağlık dolu, mutlu günler dileğiyle.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Yücel Anadolu.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Ben seni bulamam. Ama sen beni bulabilirsin.
1: Öne çık, hayat kurtar. Kemik iliği naklinde gönüllü bağışçı olmak için Türk Kızılay'ına başvur, ihtiyacı olanlara yaşama şansı ver.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Can Zobin, Müsteşar Can Mayfen ve beraberindeki heyet, Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş'i makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede Çin'deki üniversitelerle geliştirilebilecek akademik işbirlikleri, ortak proje çalışmaları ve öğrenci hareketliliğine yönelik işbirliği imkanları değerlendirildi.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Depreme hazırlık ciddiyet ister.
1: Deprem sarsar, cehalet yıkar.
2: Erken uyarı sistemi belleğimizdir.
3: Deprem doğal afettir, bilinçsizlik felakettir.
4: Sağlam temel, sağlam gelecek.
5: Sağlam yapı, sağlam hayatlar demektir.
6: Hala dersimizi almadık mı? 17 Ağustos.
7: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
8: Oturduğunuz bina depreme dayanıklı mı nereden öğreneceksiniz? Yakınınızdaki fabrika çevreyi mi kirletiyor? Kentsel dönüşümde devlet kredi desteği sağlıyor mu? Alo 181, çevre ve şehircilik hattını arayın. Sorularınıza cevap, sorunlarınıza çözüm bulalım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

yüreğime daldın yine. Sevdalara saldın yine. Beni benden aldın yine. Bilmem

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Topluluğu tarafından Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı ÜNİDES kapsamında düzenlenen Adıyaman Arkeolojisi ve Kültürel Miras Paneli, geçmişten günümüze kültürel mirasın korunması, tanıtımı ve yerel sorumluluk başlıklı panel gerçekleştirildi. Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'ndaki programa Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Üniversite Akademik İdari Personeli, öğrenciler ve Adıyaman Merkez ve köylerinde görev yapan muhtarlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın ilk oturumunda Profesör Doktor Sebahattin Ezer, Adıyaman'ın erken dönem arkeolojisi başlıklı sunumunda bölgenin tarih öncesi dönemlerinden günümüze uzanan arkeolojik geçmişini değerlendirirken, Profesör Doktor Kahraman Yaz, Komagene bölgesindeki Helenistik ve Roma dönemi yapıları konulu sunumunda bölgenin kültürel ve mimari mirasını anlattı. Öğretim üyesi Doktor Beste Tomay ise Per Antik Kenti Bir Arkeolojik Mirasın İzinde başlıklı sunumunda Per Antik Kenti'nin tarihi önemi ve günümüzde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Panelin ikinci bölümünde kültürel mirasın korunmasına yönelik güncel konular ele alındı. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, koru, bildir, sahip çık, 2863 sayılı kanun kapsamında kültürel mirasın korunması başlıklı sunumunda kültürel varlıkların korunmasında toplumun sorumluluklarına dikkat çekti. Adıyaman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Alişan Bal ise kaçak kazılarla mücadele ve koruyucu yaklaşımlar konulu sunumunda tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi. Program kapsamında ayrıca Vehbi Koç Konferans Salonu fuaye alanında açılan Adıyaman'ın tarihi ve arkeolojik değerlerini yansıtan fotoğrafların yer aldığı Kadrajlı Adıyaman Arkeolojisi adlı fotoğraf sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

varsın ne de ben varım. Saracak kolunu boşa ararım.

0: kamu spotu.
1: Kadın hayatın yarısıdır.
2: Canım, hayatım.
3: E sen ne olur?
4: Bağırmadan da olur.
5: Nezaketle, tatlı dille olur.
6: Yok saymadan olur.
7: Değer vererek olur.
8: Dinleyerek, anlayarak olur.
9: Elini kaldırmadan olur.
10: İyi ki varsın desen ne olur?
11: Kırmadan, incitmeden olur.
12: Canını yakmadan, hayatını karartmadan olur.
13: Konuşarak haydi haydi olur.
14: Şiddetin sonu.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, hayırsever iş insanı, Merinos Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu ile birlikte üniversitemizde yapımı devam eden 56 dairelik personel lojmanlarında incelemelerde bulundu. Konuya ilişkin Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, memleketine olan vefasını eğitime ve istihdama verdiği desteklerle her fırsatta ortaya koyan Sayın Ali Erdemoğlu, şehrimizin ve üniversitemizin gelişimine katkı sağlamaya devam etmektedir. Üniversitemize kazandırdığı bu değerli eserin yanı sıra sosyal sorumluluk anlayışıyla ilimize eğitim başta olmak üzere her alanda hayata geçirdikleri yatırımlar ve sağladıkları desteklerden dolayı başta Sayın Ali Erdemoğlu olmak üzere Erdemoğlu ailesine gönülden teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bazen sorunlar içinden çıkılmaz olur. Çözüm uzaklarda gibi görünür. Bazen kendinizi yalnız hisseder, yardım isteyecek kimseniz olmadığını düşünürsünüz. Bazen başarabilecekleriniz size bir hayal gibi görünür. İhtiyacınız olan şey yol gösterecek birileridir. Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka bir çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.

İtalyan onlar. İstanbul, Ankara. Yedi renk var derlerdi, yedisi de kapkara. Akreple yer kovan dönüyor nedensiz. Koştum geldim sana, yapamam ki.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde faaliyetlerini sürdüren 60 Artı Tazelenme Üniversitesi'nin 2025-2026 bahar dönemi kapanış programı gerçekleştirildi. Programa üniversite akademik idari personeli ve Tazelenme Üniversite öğrencileri katıldı. Programın açılış konuşmasını Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinden İsmail Faruk Parmaksız yaptı. Tazelenme Üniversitesi bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Parmaksız, kendilerine sunulan öğrenme ortamı ve katkılarından dolayı Adıyaman Üniversitesi yönetimine teşekkür etti. Açılış konuşmasının ardından Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Profesör Doktor Semiha Aydın Özkan program hakkında katılımcılara bilgi verdi. Dönem boyunca gerçekleştirilen eğitimler, sosyal ve kültürel etkinliklerde uygulamalı faaliyetlerden bahseden Özkan, Tazelenme Üniversitesi'nin katılımcıların yaşam boyu öğrenme süreçlerine önemli katkılar sunacağını ifade etti. Programda konuşan Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş ise yaşam boyu öğrenmenin bireysel gelişimin yanı sıra toplumsal gelişim açısından da büyük önem taşıdığını belirterek Tazelenme Üniversitesi'nin kuşaklar arasında bilgi, tecrübe ve değer aktarımına önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Rektör Keleş, öğrenmek insan hayatının her döneminde devam eden bir yolculuktur. Sizler yeni bilgiler edinme azminiz ve hayata duyduğunuz merakla hepimize ilham veriyorsunuz. Burada sadece derslere katılmadınız, yeni dostluklar kurdunuz, farklı deneyimler kazandınız ve birlikte öğrenmenin değerini ortaya koydunuz. Arkeolojiden sağlığa, spordan tarıma kadar birçok alanda edindiğiniz bilgi ve birikimi çocuklarınıza, torunlarınıza ve çevrenize aktararak bu kıymetli yolculuğun parçası olmaya devam edeceğinize inanıyorum ifadelerini kullandı. Programda dönem boyunca eğitim faaliyetlerine katkı sunan akademik ve idari personele teşekkür belgeleri takdim edilirken, Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine gösterdikleri ilgi, gayret ve katkılarından dolayı teşekkür edildi.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüye FM.
1: Ahmet Şeker. Serdar Ortaç.

0: kamu spotu.
1: ...112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar... ...acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
2: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
1: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.
3: Adi FM'de.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Şehit Taha Uluçay İlkokulu öğrencilerini makamında kabul etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, üniversitemizde ağırladığımız Şehit Taha Uluçay İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelmek benim için günün en güzel anlarından biri oldu. Pırıl pırıl gözlerdeki merakı, heyecanı ve geleceğe dair umutları görmek, eğitim adına yaptığımız çalışmaların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Çocuklarımızla sohbet ederek hayallerini dinledik, üniversite yaşamını konuştuk. İnanıyorum ki aramızdaki bu küçük buluşma onların geleceğe dair büyük hayaller kurmalarına vesile olacaktır. Tüm evlatlarımıza başarılarla dolu bir eğitim hayatı diliyorum ifadelerini kullandı.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından düzenlenen Bilim Kafe buluşmaları kapsamında hayvancılık sektörüne yönelik önemli bir söyleşi gerçekleştirildi. Hayvancılık için bir fırsat Anadolu mandası yetiştiriciliği başlıklı etkinlik ve tal hayvan sağlığı ürünleri damızlık ve besi çiftliğinde gerçekleştirildi. Üreticiler ve vatandaşların katılım sağladığı programda Anadolu mandası yetiştiriciliğinin hayvancılık sektöründeki yeri ve sunduğu fırsatlar ele alındı. Söyleşide Kahta Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümünden öğretim üyesi Doktor Oğuz Ayar, Anadolu mandası yetiştiriciliğinin ekonomik değeri, yetiştiricilik yöntemleri, verimlilik özellikleri ve bölgesel kalkınmaya sağlayabileceği katkılar hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi. Anadolu mandasının süt ve et üretimindeki önemine dikkat çeken Ayar, bu alandaki üretimin artırılmasının hem hayvancılık sektörüne hem de kırsal ekonomiye önemli katkılar sunabileceğini ifade etti. Program boyunca katılımcıların sorularını da yanıtlayan Ayar,

0: Kamu spotu.
1: Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde

0: Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi.
1: Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan ve Kahta Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Birsen Ezgen, üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş'i ziyaret etti. Rektör Keleş ziyaretle ilgili Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Alper Ersan ve Kahta Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Birsen Ezgen'e nazik ziyaretleri için teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim ifadelerini kullandı.
0: Adyo FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Ömrünüzün kaç saatini sevimli hayvanları izleyerek geçirdiniz? Kaç tane gülümsemenizi onlara borçlusunuz? Birçoğunu. Sokak hayvanlarının yaşam mücadelesinin farkında mıyız? Her gün binlerce hayvan sahipsiz oldukları için yaşayamayacakları yerlere sürgün ediliyorlar. Yazın susuzlukla, kışın açlıkla mücadele ediyorlar.

işkence ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. Zehirleniyorlar, tecavüze uğruyorlar, kurşunlanıyorlar, dayak yiyorlar. İnsanların eğlencesi uğruna uzuvlarını kaybediyorlar. Sadece sokaklarda değil, barınaklarda da kötü muameleye uğruyorlar. Barınaklarda kısırlaştırılırken hayatını kaybeden, açlıktan birbirini yiyen hayvanların varlığından haberiniz var mı? Sokak hayvanları, insan şiddetinin en masum kurbanları olmaya devam ediyor. Biz de onlara bir gülümseme borçlu değil miyiz? İşe sokak hayvanlarına kötü davrananları uyararak başlayabilirsiniz. Yazın su kabını, kışın yemek kabını doldurarak onları ölümden döndürebilirsiniz. Kış aylarında apartman kapılarını açık bırakarak, kendi imkanlarınızla onlara barınak yaparak, hayvanlara kötü davrananları ihbar ederek, hayvan barınakları ve gönüllü kuruluşlara ihtiyaçları doğrultusunda bağış yaparak borcunuzu ödeyebilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak sokaklarda açlıkla ve susuzlukla mücadele eden hayvanlar için Bir Kap Yemek, Bir Kalp Sevgi projesini destekliyoruz. Sadece onlara değil, onlarla gülümsemek için sokak hayvanlarını sahiplenelim.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Konuşabilecek gücüm olsaydı, sana son sözlerim bunlardı. Bitmeyesin, gitmeyesin ya da dönesin diye değil. Sadece ve sadece bilesin diye çiçeğim.

bilirsin. Yağmura ateş, rüzgara bıçak, buluta kurşun işlemez. Sen de beni öyle yakıp gittin ki artık bana hiçbir acım.

köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı, bu renksizlik.

Kar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hasret

Erman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM.
1: Kamu spotu.
2: Dünyada yaşanan buhranın sebebi kaynak yetersizliği, ekonomik kriz değil, israf ve tüketim dengesizliğidir. Sofrada sıfır artık.